0: Bugungi dasturimizda shoir, dramaturg, kinodramaturg va nosir Usmon Azim hayoti va ijodi haqida suhbatlashamiz. Usmon Azim 1950-yilda Surxondaryo viloyatining Boysun tumanida tug'ilgan. 1972-yilda Toshkent davlat universitetining jurnalistika fakultetini tugatgan. Usmon Azim 1979-yilda chop etilgan Insonni tushunish ilk she'riy kitobi bilan adabiy jamoatchilikning e'tiborini qozongan. Shoirning Holat, Oqibat, Ko'zgu, Surat parchalari, Dars, 2 aprel, Vahshiyona, G'aroyib ajdarho, Uyg'onish azobi, G'ussa, Uzun tun, Bor ekanda yo'q ekan, she'riy va jodu nasriy to'plamlari bosilgan. Shoir 1995-yilda Saylanma she'riy kitobini nashr ettirdi. Bu kitob adabiyot jamoatchiligi tomonidan zo'r qiziqish bilan kutib olindi va Usmon Azimning 20 asr o'zbek adabiyotining eng yorqin iste'dodlaridan biri ekanligi ayon bo'ldi. Usmon Azimning she'rlari fransuz, nemis, ingliz, polyak, eston, gruzin, makedon, litva, turk, tojik, rus, qozoq, qirg'iz va boshqa tillarga tarjima qilingan. Hozir shoir she'rlarini havola etamiz. She'rlarni shoirning o'zi o'qigan.
1: Men ertalabdan buyon she'r tanlash bilan o'tirdim. Kompyuterda o'tirib she'rni chiqarib ola boshladim. Va ulgurolmadim. Nazarimda bularga birinchi she'rlarim yaxshi, menga so'nggi yozganlarim, keyingi yillarda yozganlar o'zimga yaxshiroq ko'rindi. Ehtimol keyingi yozganlarim minbar she'rlari emasdir. Minbar she'rlari emas, lekin yurakka tegadigan bir joylari juda ko'p. Ichida haqiqat ko'proq edi. Men she'rni tanlashga qiynaldim va haligi takliflarni ham hisobga oldim albatta. Endi birinchi she'rlarim o'sha bir ikkita uchta kitobdan juda ko'p takliflar bo'lgan. Buni sabablari bor. Nega ko'p taklif bo'lgan? Bu she'rlar ilgari Sharq Yulduzi jurnali, Yoshlik degan jurnalimiz bo'lardi. Hozir ham bor bu jurnallar. Bular bir ularning nusxasi millionga yaqin bo'lgan. Shuning uchun meni birinchi she'rlarim ko'proq tarqagan. Hozir men Surxondaryoga borsam, kitobim chiqibdi, birinchi tanlangan asarlaringizni birinchi jildi chiqibdi, biz ko'rmadik deydi. Hatto Surxondaryoga meni tug'ilgan joyimga yetib borgani yo'q. She'r bu oson tug'ilmaydi deb aytmoqchiman. She'rni tushunish baxti beqiyos. Navoiyni tushungan odam bu dunyoni tushungan odam bo'ladi. Hamma o'z ishini qiladi. Qurilish bo'ladi, u bo'ladi, bu bo'ladi. Bular hamma o'zini albatta xudo buyurgan ishini qiladi. Lekin adabiyotsiz dunyo ko'ngilsiz qoladi. Iqrornoma. Dunyomi? Teatr. Iqrorman, iqror. Xudoga topshirib jonimni, ammo sahnaga otilib chiqsam necha bor olam tushunsin deb takror o'zimning rolimni yetaman ijro. Birovni aytgani menga qilmas kor, boshimga tushsa ham qancha malomat, sahnaga otilib chiqsam necha bor birovni yozgani bo'ladi bekor, o'zimning rolimni o'ynayman faqat. Ko'ksin changallaydi qancha rejissor, qo'rqoq miyasiga qoni quyilgan, ammo menda yo'qdir zarra ixtiyor, rolimni yozmishdir azaldan jabbar, menga adashma deb faqat buyurilgan. Dunyodan emas, sezib turibdi qancha baxtu taxtim sahnada qurban, taqdir qirmiz qanday izib turibdi, garchi tahdid bag'rim ezib turibdi, rolimni o'ynashga topaman imkon, qiziqchi emasman va yo taqlidchi turfa qiyofadan yo'q menda rohat. Ha dunyo teatr, haqsan tanqidchi, garchi hayotimga bu hol tahdidchi, o'zimning rolimni o'ynayman faqat. Shoirning ishi degan she'r. Ish ergashib yurar ortingdan, ish ergashib yurar ortingdan, seni taqib etar, ro'zg'oringa aralashar, uyqunga aralashar. Bedorlik, tinkan qurigan, miyang ishda, uyqung ishda, uying ishda, yurishing, turishing ish, umrinin her bir anı ve bütün dünya ketek etkinliğe işhanedir. Şu işini tapken sen bu dünyaya gelip, onun takibinden kurtulamaysan, işleyen seri yüreğin bu işini sağınır. Dünya bir kemini senge korseter fakat, dünyaya esir düşken adamlarının ağırlığı koçar, ruhunge sabır tüker. Sabır tüker, bu bir sabırlıkta doğruya barış mümkün adalet ister. En azaz sözlerini yazış mümkün, umur boyu yaradarsan. Sağ bolisinge koymaydı, betinim yaralap durar dünya. Can tavşiretken de ingirap yürüsen içinde ve dert dünyaya geler. Dert ise şerler yazadı, adamlarını çıraydırak etken. Özümge çok yapman, cimmen, cimmen, cim, kayırlardan ottum, kayırge yettim, hiç nersem kalmadı, kalmadı hiç kim, men bar dünyamdan ayrılıp gittim. Özümge çok yapman, cimmen, cimmen, cim, nahat kışkırıkta, şunca cimlik köp, vah! Meni kutkazıp kalalmaz. Hiç kim terenlik yutmakta. Onun tübü yok. Çumalı hakkında nutuk. Mehnetkeş deyip algenin unvan, şairlerinin garip hayalı. Meni ise azaldan ayan nefretim var senge çumalı. Gıvırlaysan, terige batasan, tırıkçilik salar ne kuyge, ne mi görsen uyge tartasan, uyge, uyge, karanğı uyge. Başın üzere bahar kıyası, teretede bir ipek ziya, haşaratlar içine sen taşı, bahar giyen bakmaysan kıya, uyge, uyge, tinmeysen bir pes, yüresen, serinçe yuha, ağız kalbine ait tutunmaz, avukat üçün yerelgen goya, uyge, uyge, cevdirer közün, uyundaki çırıp yatardan hayalinde özün, bir özün, yutmaktısın dünyanı tamam. A dedin mi, takihe geçe, açık aitmak zamanı yetti, biz hemeni tanıp bölgünce, çumalılar köpeyip gitti. Çarşını koyun, o bazar, oynar savda aşolesiye, çumalılar barmakta katar, idareler maşinası da, ağırlışar, çumalı demen, hatta şair bolsan hem cimtur, gazap bilen ular salsa çayın, karsına da hakikat kurur. Peştaktaki bir yan başlap, başçasın kunak kasiydi, bir bolsa gül kebi yaşnap, farzandıge diplom tasiydi, bir bizim işhanamızda. Yerge cem ayağın tırap, mensabını tartgeni tartgen, zor kandan şorlik kaltırap, bir yasa, paxtakar halkım, tasanna deb toldurar şerini, unga halkı gerekmez. Belki bir ordem mi, mükafat berin, orab aldı mahluklar içinden. Buzup arının çekeresini, hatta ana hürriyet kılgen vasiyetler tegeresini, hemmesini tapıp gelip, en âli ceza verme hayalim, oylap kaldım, şer öldürer keng, mene yazdım, sizler çumalı, tüge yaptı şerim. Ketemen, uzur, canım bozumge yetti, çumalını oylap durun, men nineçini körgeni ketti. Hayat koşu, bak koynada iki darak, birbirge intizar, sen bir darak, men bir darak, kuyup kuyup öttük yar. Ama bahar kelgeni de, açılış kerek eken, gülü meyve hazan bolup saçılış kerek eken, şamallar yedilim yardım, gül yapraklar tili de, yel kefti de alıp kelgen, her şıvırın dilimde, ama bahar kelgeni de, açılış kerek eken, gülü meyve hazan tokup saçılış kerek eken, yerge bağlap koyulgen ben, yerge bağlap koyulgen ben, ildizim yer astı da, keçeleri şavullayım ben, bakıp boyup bastinge ama yaşaş kerek eken. Açılmak kerek eken. Gülüm beve hazan tutup saçılmak kerek eken. Bak koynada iki darak. Bir birge intizar. Sen bir darak. men bir daraq kuyib kuyib o'tdim. Bulbulga aylangan odam haqida ballada. Bu odam gullarni juda sevardi. Xonasida gullar qiyg'och, rang-barang, ishidan shoshilib qaytib kelardi so'zlashgan erkak gullari bilan. Ko'ngil qo'yishgandi. Unga gullar ham keldimi, o'zgacha tarashardi bo'y. Ranglari yanada tortardi ko'rkam. Yomg'ir yoqqan kabi cho'zishardi bo'y. Gullar mehr qo'ysa, odam ham o'sar. Ko'ksida tobora yuksalardi qalb. Har barg shivirning ma'nosini sezar. Suyib yaproqlarga tekizar ekan lab. Bu kishi juda ham uxlardi serkak. Bir tun uyqusida eshitdi ayon. Bulbul sayrar edi devorni qarg'ab. Derazaga to'shin urib har zamon gullar chayqalardi intiq bezovta so'nggi toqatlari borardi erib titrab turishardi dardlari katta derazaga shundoq bag'rini berib devorlar qulagay gullar yig'lasa deraza suv bo'lgay bulbul ursa to'sh odam ko'zlarini ochib qarasa qator tuvaklarning hammasi bom Bo'sh, ravoqda sayrardi bulbul, sayrardi derdi, kuyib bitsin bu xona qafas. Gullar derazaga nigoh tashlardi, jimjit turishardi, xursinib besas. Sizning ishqingizda bag'rim tog'larda, voh kulim, oh urdim yorishdi tunlar, balkondan bir sakrang, ketdik bog'larga, bekinmang devorning qariga gullar, xonada Karavat g'amgin g'ijirlar, ravoqda rozi dil tinmaydi bir dam, gullar titrab, qaqshab, nochor pichirlar. Bizsiz ne bo'ladi bechora odam? Odam sayrashdan bulbul to'xtaydi. Odam, yaxshi odam, takrorlar gullar, bulbul, u ham senga juda o'xshaydi. Bizsiz o'ldiradi sho'rlikni munglar. Yozning so'nggi tongi boradi tugab, zar muhrim bosadi kuz ilik yaproqqa, bulbul o'z dardida kul bo'lib tutab, kuylab uchib ketar uzoq-uzoqqa. Qurishib turishar gullar bir lahza, xonaga tortinib kirishar nochor, qaddingni tiklayver. Devor, deraza, mana turibmiz-ku tuvakda qator. Ularga minnatdor baqadi odam, ammo Pirpiraydi negadir labi, gullarni quchoqlab oladi budam, xuddi sevgilisini topgani kabi. Gullarga odamning quchog'i to'lar, gandiraklab tashqari qadam tashlaydi, qayrilib nimadir demoqchi bo'lar, va naqo, va naqo, bulbulday sayray boshlaydi. Bulutlar kiftida yetdim sayohat. Osmondan yergacha yo'lni taradim. Uchib derazanga yetdim nihoyat men yomg'ir. Qaragin jonim, qaragin derazangni chertdim. Berilib chaldi kuzning bayotini hol barmoqlarim. Kuzak ham yaratar bahaybat chalg'u gulxanida yondi va oyoqlarim. Derazangni chertdim, g'ussalaring bo'l, seni asragaylar dunyodan uzib, tashqariga qara, yonoqlari hol, oynaga yuz bosmish, sog'ishning yuzi. To'rt devor ichida, mendan mosvo yashaysan bir sirni yurakka yutib, mendan yashirinding, shift tagiga, derazaga hayron pardalar tutib, Tashqariga qara, tengman toproqqa hijron bilan og'ir bastariga tushdim, samoni unutdim, keldim so'roqlab, qanday samolardan pastlarga tushdim, meni eshitmaslik mumkin emas. Oxir eshiging ochildi, ko'rdim ko'zingni, ammo sen junchikib, entikib og'ir sayoban tagiga olding o'zingni, sen meni sevmaysan. Sen meni sevmaysan, yomg'irman nochor, soyabon satida bekor urindim, goho etagingga yetdim beozor, goho etagingga bebaxt surindim. Sening liboslaring qanday chiroyli, ufrar bo'yningda qanday atirlar, borasan go'yoki bir go'zal oyni avaylab chulg'amiz, harir abirler yozdik surgunimda dillarim pora sog'indim men seni yuragim taqir so'ra mayda qolgan yomg'irdan so'ra men ham yomon yomg'ir emasdim axir endi kuz sevgimni soldi qo'shiqqa hajringda vujudim tobora ravshan manzilga yetasan nogoh eshikda meni soyabondan silkib tashlaysan seni ostonada quchadi birov seni ostonada quchadi birov gul kabi itlaydi seni to'ymaydi yog'aman yog'aman ravshim yig'lov bundan ketay desam sog'inch qo'ymaydi ko'chada izg'irin bo'ldi alaming olam g'aming to'la bir baytul hazan derazani tutdi tumanli tanim derazani chertdim seni sevaman oq uchqun tanimni o't oralab muzlagan labimga bir qo'ldi jim taqdir shu kechada yetdi oralab fojia yetishdi chog'i sevgilim umrim tugayapti yo'qdir daraging sensiz vujudimda qancha toqat bor tongda derazani ochding qarading tashqarida qordir tashqarida qor kuz kitobida ha dunyo ham senga oshiqdir ha dunyo ham senga oshiqdir har maqomda yetadi ma turishlaring ammo bosiqdir sen mag'rursan go'zal fuqaro alapag'i iqtibosida nag'malangan jami libosing sen dunyoning iltimosiga parvo etmay qadamlar bosding to'plilarning daf urushida yurishlaring ozoda tekis bosh aylanish lab qurishiga mumkin emas yurakni egish sen haqingda orzuyu reja hayotimga zarra inmadi navoiyda yig'ladim kecha kelgim debon guldiru kelmadi sen o'tasan taqdir almashdi sen o'tasan qismatlar qaro boqay desam ko'zim qamashdi yorug'liksan go'zal fuqaro tong titraydi kech kuzakning quchog'ida yulduzlarni o'chirmoqda gulgun shafaq jonim qalbim sheriyatning pichog'ida osmon tilsim zamin tilsim sher beshafqat men qiynaldim xayolimning qanotida dengizlarni ko'targancha tolib uchdim yulduzlarni ko'p ko'rganman hayotimda dengizdagi yulduzlarni keldi qushqum ko'kka boqdim o't tutashdi jismim aro qat qat bulut qatlarida nesir asrar hayrat ichra o'ldirg'isi meni samo ona zamin bir uchayin qo'yib yubor men yor dedim laylimi yo shirinmi yo yoki endi tug'ilajak biror malak mana men deb ko'z oldimda bo'ldi paydo mana men deb sherdan boqdi yakto yurak yulduzlarni o'chirmoqda gulgun shafaq tong titraydi kech kuzakning quchog'ida sher yozilar ilhom senga bo'lsin sharaf jonim qalbim sheriyatning pichog'ida hali butun ro'y jahon sher bo'lajak faqat bekor bilib orom quchog'ini bu dunyoni sirga ko'mib yashash kerak qalbi sanchib sheriyatning pichog'i
0: qadrli tinglovchilar ovozi tojik radiosining o'zbek tilidagi eshittirishlarining adabiy badiiy dasturida shoir Usmon Azimning hayoti va ijodi bilan tanishdingiz she'rlarni shoirning o'zi o'qidi

0: Zoshira. Seni desam yuragimda ochilar gullar yomg'ir bo'lib samolardan sochilar gullar sahrolardan daryolardan sochilar gullar yuragimning gulisan sen gullagan vatan isming aytib uyg'onadi chuchuk jilg'alar sunbulalar tonglaridan taqar sirg'alar kiprigimda yog'dularing solar jilvalar tilagimning gulisan sen gullagan vatan xushbo'y xushbo'y olmalarda jannat havosi tog'laringning bag'rida ming dardning davosi shudur axir bir insonning umr safosi yuragimning gulisan sen gullagan vatan hovuch hovuch zilol zilol suvingdan ichdim mehring qanot bo'ldi moviy ko'klarda uchdim yana qaytib senga keldim tuprog'ing quchdim tilagimning gulisan sen gullagan vatan yuragimning gulisan sen gullagan vatan
1: Muhtaram muxlislar, eshitirishlarimizni adabiy badiiy dastur bilan davom ettiramiz. Dastur taqdimoti bilan studiya mikrofonlari qarshisida men Zuhriddin Umarov.

0: Bugungi dasturimizda shoir, dramaturg, kinodramaturg va nosir Usmon Azim hayoti va ijodi haqida suhbatlashamiz. Usmon Azim 1950-yilda Surxondaryo viloyatining Boysun tumanida tug'ilgan. 1972-yilda Toshkent davlat universitetining jurnalistika fakultetini tugatgan. Usmon Azim 1979-yilda chop etilgan Insonni tushunish ilk she'riy kitobi bilan adabiy jamoatchilikning e'tiborini qozongan. Shoirning Holat, Oqibat, Ko'zgu, Surat parchalari, Dars, 2 aprel, Vahshiyona, G'aroyib ajdarho, Uyg'onish azobi, G'ussa, Uzun tun, Bor ekanda yo'q ekan, she'riy va jodu nasriy to'plamlari bosilgan. Shoir 1995-yilda Saylanma she'riy kitobini nashr ettirdi. Bu kitob adabiyot jamoatchiligi tomonidan zo'r qiziqish bilan kutib olindi va Usmon Azimning 20 asr o'zbek adabiyotining eng yorqin iste'dodlaridan biri ekanligi ayon bo'ldi. Usmon Azimning she'rlari fransuz, nemis, ingliz, polyak, eston, gruzin, makedon, litva, turk, tojik, rus, qozoq, qirg'iz va boshqa tillarga tarjima qilingan. Hozir shoir she'rlarini havola etamiz. She'rlarni shoirning o'zi o'qigan.
1: Men ertalabdan buyon she'r tanlash bilan o'tirdim. Kompyuterda o'tirib she'rni chiqarib ola boshladim. Va ulgura olmadim. Nazarimda bularga birinchi she'rlarim yaxshi. Menga so'nggi yozganlarim, keyingi yillarda yozganlar o'zimga yaxshiroq ko'rindi. Ehtimol keyingi yozganlarim minbar she'rlari emasdir. Minbar she'rlari emas, lekin yurakka tegadigan bir joylari juda ko'p. Ichida haqiqat ko'proq edi. Men she'rni tanlashga qiynaldim va haligi takliflarni ham hisobga oldim albatta. Endi birinchi she'rlarim o'sha bir 2-3 kitobdan juda ko'p takliflar bo'lgan. Buni sabablari bor. Nega ko'p taklif bo'lgan? Bu she'rlar ilgari Sharq Yulduzi jurnali, Yoshlik degan jurnalimiz bo'lardi. Hozir ham bor bu jurnallar. Bular bir ularni nusxasi millionga yaqin bo'lgan. Shuning uchun meni birinchi she'rlarim ko'proq tarqagan. Hozir men Surxondaryoga borsam, kitobni chiqibdi, birinchi tanlangan asarlaringizni birinchi jildi chiqibdi, biz ko'rmadik deydi. Hatto Surxondaryoga meni tug'ilgan joyimga yetib borgani yo'q. She'r bu oson tug'ilmaydi deb aytmoqchiman. She'rni tushunish baxti beqiyos. Navoiyni tushungan odam bu dunyoni tushungan odam bo'ladi. Hamma o'z ishini qiladi. Qurilish bo'ladi, u bo'ladi, bu bo'ladi. Bular hamma o'zini albatta Xudo buyurgan ishini qiladi. Lekin adabiyotsiz dunyo ko'ngilsiz qoladi. Iqrornoma. Dunyomi? Teatr. Iqrorman, iqror. Xudoga topshirib jonimni, ammo sahnaga otilib chiqsam necha bor? Olam tushunsin deb takror o'zimning rolimni yetaman ijro. Birovni aytgani menga qilmas kor, boshimga tushsa ham qancha malomat, sahnaga otilib chiqsam necha bor? Birovni yozgani bo'ladi bekor, o'zimni rolimni o'ynayman faqat. Ko'ksin changallaydi qancha rejissor, qo'rqoq miyasiga qoni quyilgan. Ammo menda yo'qdir zarra ixtiyor, rolimni yozmishdir azaldan jabbar, menga adashma deb faqat buyurilgan. Dunyodan emas, sezib turibdi qancha baxtu taxtim sahnada qurban, taqdir qirmiz qanday izib turibdi, garchi tahdid bag'rim ezib turibdi. Rolimni o'ynashga topaman imkon, qiziqchi emasman. Va yo taqlidchi turfa qiyofadan yo'q menda rohat. Ha dunyo teatr, haqsan tanqidchi, garchi hayotimga bu hol tahdidchi, o'zimning rolimni o'ynayman faqat. Shoirning ishi degan she'r. Ish ergashib yurar ortingdan, ish ergashib yurar ortingdan, seni taqib etar, ro'zg'oringa aralashar, uyqunga aralashar. Bedorlik, tinkan qurigan, miyang ishda, uyqung ishda, uying ishda, yurishing, turishing ish, Umrinin her bir anı ve bütün dünya ketek etkinliğe işhanedir. Şu işini tapken sen bu dünyaya gelip, onun takibinden kurtulamaysan, işleyen seri yüreğin bu işini sağınır. Dünya bir kemini senge korseter fakat, dünyaya esir düşken adamlarının ağırlığı koçar, ruhunge sabır tüker. Sabır tüker, bu bir sabırlıkta doğruya barış mümkün adalet ister. En azaz sözlerini yazış mümkün, umur boyu yaradarsan. Sağ bolisinge koymaydı, betinim yaralap durar dünya. Can tavşiretken de ingirap yürüsen içinde ve dert dünyaya geler. Dert ise şerler yazadı, adamlarını çıraydırak etken. Özümge çok yapman, cimmen, cim, kayırlardan ottum, kayırge yettim, hiç nersem kalmadı, kalmadı hiç kim, men bar dünyamdan ayrılıp gittim. Özümge çok yapman, cimmen, nahat kışkırıkta, şunca cimlik köp, vah! Meni kutkazıp kalalmaz. Hiç kim terenlik yutmakta. Onun tübü yok. Çumalı hakkında nutuk. Mehnetkeş deyip algenin unvan, şairlerinin garip hayalı. Meni ise azaldan ayan nefretim var senge çumalı. Gıvırlaysan, terige batasan, trikçilik salar ne kuyge, neme görsen uyge tartasan, uyge, karanğı uyge. Başın üzere bahar kıyası, teretede bir ipek ziya, haşaratlar içine sen taşı, bahar gen bakmaysan kıya, uyge, tümmeysen bir pes, yüresen, seninçe yuha, ağız kalbine ait üçünmez, avukat üçün gerelgen goya, uyge, cevdirer közün, uyundaki çırıp yatardan hayalinde özün, bir özün, yutmaktısın dünyanı tamam. A dedin mi, ta ki hegeçe, açık aydmak zamanı yetti, biz hemen tanıp bulgunca, çumalılar köpeyip gitti. Çarşını koyun, o bazar, oynar savda aşolesiye, çumalılar barmakta katar, idareler meşinesi de, ağırlışar, çumalı demen, hatta şair olsan hem cimtur, gazap bilen ular salsa çayın, karsın adı, hakikat kurgur. Peştaktaki bir yan başlap, başçasın kunak kaşıydı, bir bolsa gül kebi yaşnap, farzandıge diplom taşıydı, bir bizim işhanamızda. Yerge cem ayağın tırap, mensabını tartken, zorukkandan şorlik kaltırap, bir yasa, paktakar halkım, tasanna deyip toldurar şerini, unge halkı gerekmez, belki bir ordem mi, mükafat berin, orab aldı mahluklar içinden. Buzup arının çekeresini, hatta ana hürriyet kılgen vasiyetler tegeresini, hemmesini tapıp gelip, en âli ceza verme hayalim, oylap kaldım, şer öldürer ken, mene yazdım, sizler çumalı, tüge yaptı şerim. Ketemen, uzur, canım boğzumge yetti, çumalını oylap durun, men nineçini körgeni ketti. Hayat koşuluk, bak koynada iki darak, bir-birge intizar, sen bir darak, men bir darak kuyup ötti yar. Ama bahar kelgeni de açılış kerek eken, gülü meyve hazan bolup saçılış kerek eken, şamallar yedilim yardım, gül yapraklar tili de, yel kefti de alıp kelgen her şıvırın dilimde, ama bahar kelgeni de açılış kerek eken, gülü meyve hazan tokup saçılış kerek eken, yerge bağlap koyulgen men, yerge bağlap koyulgen men, ildizim yer astı da, keçeleri şavullaymen, bakıp boyup bastinge ama yaşaş kerek eken. Açılmak kerek eken, gülüm meyve hazan tutup saçılmak kerek eken, bak koynada iki darak, bir birge intizar, sen bir darak, Men bir daraq kuyib kuyib o'tdim. Bulbulga aylangan odam haqida ballada. Bu odam gullarni juda sevardi. Xonasida gullar qiyg'och, rang-barang, ishidan shoshilib qaytib kelardi so'zlashgan erkak gullari bilan. Ko'ngil qo'yishgandi. Unga gullar ham keldimi, o'zgacha tarashardi bo'y. Ranglari yanada tortardi ko'rkam. Yomg'ir yoqqan kabi cho'zishardi bo'y. Gullar mehr qo'ysa, odam ham o'sar. Ko'ksida tobora yuksalardi qalb. Har barg shivirning ma'nosini sezar. Suyib yaproqlarga tekizarkan lab. Bu kishi juda ham uxlardi serkak. Bir tun uyqusida eshitdi ayon. Bulbul sayrar edi devorni qarg'ab. Derazaga to'shin urib har zamon gullar chayqalardi intiq bezovta so'nggi toqatlari borardi erib titrab turishardi dardlari katta derazaga shundoq bag'rini berib devorlar qulagay gullar yig'lasa deraza suv bo'lgay bulbul ursa to'sh odam ko'zlarini ochib qarasa qator tuvaklarning hammasi bom Bo'sh, ravoqda sayrardi bulbul, sayrardi derdi, kuyib bitsin bu xona qafas. Gullar derazaga nigoh tashlardi, jimjit turishardi, xursinib besas. Sizning ishqingizda bag'rim tog'larda, voh kulim, og'urdim yorishdi tunlar, balkondan bir sakrang, ketdik bog'larga. Bekinmang devorning qariga gullar, xonada Karavat g'amgin g'ijirlar, ravoqda rozi dil tinmaydi bir dam, gullar titrab, qaqshab, nochor pichirlar. Bizsiz ne bo'ladi bechora odam? Odam sayrashdan bulbul to'xtaydi. Odam, yaxshi odam, takrorlar gullar, bulbul, u ham senga juda o'xshaydi. Bizsiz o'ldiradi sho'rlikni munglar. Yozning so'nggi tongi boradi tugab, zar muhrum bosadi kuz ilik yaproqqa, bulbul o'z dardida kul bo'lib tutab, kuylab uchib ketar uzoq-uzoqqa. Qurishib turishar gullar bir lahza, xonaga tortinib kirishar nochor, qaddingni tiklayver. Devor, deraza Mana turibmiz-ku tuvakda qator. Ularga minnatdor baqadi odam. Ammo pirpiraydi negadir labi. Gullarni quchoqlab oladi bu dam. Xuddi sevgilisini topgani kabi. Gullarga odamning quchog'i to'lar. Gandiraklab tashqari qadam tashlaydi. Qarilib nimadir demoqchi bo'lar. Va naqo, va naqo. Bulbulday sayray boshlaydi. Bulutlar kiftida yetdim sayohat. Osmondan yergacha yo'lni taradim. Uchib derazanga yetdim nihoyat. Men yomg'ir qaragin jonim, qaragin derazangni chertdim. Berilib chaldi kuzning bayotini hol barmoqlarim. Kuzak ham yaratar bahaybat cholg'u gulxanida yondi va oyoqlarim. Derazangni chertdim, g'ussalaring bo'l, seni asragaylar dunyodan uzib, tashqariga qara, yonoqlari hol, oynaga yuz bosmish, sog'ishning yuzi. To'rt devor ichida mendan mosvo yashaysan bir sirni yurakka yutib, mendan yashirinding shift tagiga, derazaga hayron pardalar tutib, Tashqariga qara, tengman to'proqqa hijron bilan og'ir bastariga tushdim, samoni unutdim, keldim so'roqlab, qanday samolardan pastlarga tushdim, meni eshitmaslik mumkin emas. Oxir eshiging ochildi, ko'rdim ko'zingni, ammo sen junjikib, entikib og'ir sayobon tagiga olding o'zingni, sen meni sevmaysan. Sen meni sevmaysan, yomg'irman nochor, soyabon satida bekor urundim, goho etagingga yetdim beozor, goho etagingga bebaxt surindim. Sening liboslaring qanday chiroyli, ufrar bo'yningda qanday atirlar, borasan go'yoki bir go'zal oyni avaylab chulg'amiz, harir abirler yozdik surgunimda dillarim pora sog'indim men seni yuragim taqir so'ra mayda qolgan yomg'irdan so'ra men ham yomon yomg'ir emasdim axir endi ko'z sevgimni soldi qo'shiqqa hajringda vujudim tobora ravshan manzilga yetasan nogoh eshikda meni soyabondan silkib tashlaysan seni ostonada quchadi birov seni ostonada quchadi birov gul kabi itlaydi seni to'ymaydi yog'aman yog'aman ravshim yig'lov bundan ketay desam sog'inch qo'ymaydi ko'chada izg'irim bo'ldi alaming olam g'aming to'la bir baytul hazan derazani tutdi tumanli tanim derazani chertdim seni sevaman oq uchqun tanimni o't oralab muzlagan labimga bir qo'ldi jim taqdir shu kechada yetdi oralab fojia yetishdi chog'i sevgilim umrim tugayapti yo'qdir daraging sensiz vujudimda qancha toqat bor tongda derazani ochding qarading tashqarida qordir tashqarida kuz kitobida ha dunyo ham senga oshiqdir ha dunyo ham senga oshiqdir har maqomda yetadi ma turishlaring ammo bosiqdir sen mag'rursan go'zal fuqaro alapag'i iqtibosida nag'malangan jami libosing sen dunyoning iltimosiga parvo etmay qadamlar bosding to'plilarning daf urushida yurishlaring ozoda tekis bosh aylanish lab qurishiga mumkin emas yurakni egish sen haqingda orzuyu reja hayotimga zarra inmadi navoiyda yig'ladim kecha kelgim debon guldiru kelmadi sen o'tasan taqdir almashdi sen o'tasan qismatlar qaro boqay desam ko'zim qamashdi yorug'liksan go'zal fuqaro tong titraydi kech kuzakning quchog'ida yulduzlarni o'chirmoqda gulgun shafaq jonim qalbim sheriyatning pichog'ida osmon tilsim zamin tilsim sher beshafqat men qiynaldim xayolimning qanotida dengizlarni ko'targancha tolib uchdim yulduzlarni ko'p ko'rganman hayotimda dengizdagi yulduzlarni keldi qushkun ko'kka boqdim o't tutashdi jismim aro qat qat bulut qatlarida nesir asrar hayrat ichra o'ldirg'isi meni samo ona zamin bir uchayin qo'yib yubor men yor dedim laylimi yo shirinmi yo yoki endi tug'ilajak biror malak mana men deb ko'z oldimda bo'ldi paydo mana men deb sherdan boqdi yakto yurak yulduzlarni o'chirmoqda gulgun shafaq tong titraydi kech kuzakning quchog'ida sher yozilar ilhom senga bo'lsin sharaf jonim qalbim sheriyatning pichog'ida hali butun ro'y jahon sher bo'lajak faqat bekor bilib orom quchog'ini bu dunyoni sirga ko'mib yashash kerak qalbi sanchib sheriyatning pichog'i
0: qadrli tinglovchilar ovozi tojik radiosining o'zbek tilidagi eshittirishlarining adabiy badiiy dasturida shoir Usmon Azimning hayoti va ijodi bilan tanishdingiz she'rlarni shoirning o'zi o'qidi